Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına zorlayan

0: kıyısın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından. Onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından. Kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler nutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,

Şahmeran. Sedef, safir ve kör uyku. Dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm, kara değil. Karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı. Çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu. Bir gülistan olsun içindi düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğim. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

0: Baş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karan film, dost dağları karan film. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.
1: No, Venge Schmoe.

0: Weng Weng'e Şimal.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

O gün ve o gece cehennem kadar büyük yangınları, acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Godarin ece peyme br. Peyme kat yaşandı ni sen de roj baş sıra bu gras ne bir kan demir. O keki ne bir çave marun tili kubu yeve demek ki dirije te peyem ne şandı ne bize hayam isteyin ne ha. Demek dirije şu peyme tane attım ses sere mi ser çave mi keki ne bir. Ni sen de cama da rengin silabın xoş vere dişlim sıra dirizde bela şu vere. Be Bemin de xoşiya da ses sere mi ser çave mi tu her abi. Yarısa peyme dinat yaşandı godarin ece ni sen de roj baş sıra bu graf keki sıra fifi. Germe hema çe germi xodê ke me bişavitîne bişavitîne wala roja ve bixêr be dibe ku ew qas germ e yanî êdî ma ew germa lê de me bişavitîne şavitandin em bihelin biparitin yanî yanî bibin av dibe roja bixêr ser çavê me herî pîpî

0: Lavina Delal, Lavina Nazdar, Şirine, Şirine, Şemame, Şemame, Çarfistani, Tüher, Hevi, Çakkas, Ya Rabbi. Yani ev deng demem mi gördü ki burası ev kas keyif kaşım ev kas keyif kaşım ez gerek ki kendim diye ev kendi dali haskiri ne bu canım rüt şey ki haz ki mürüz dedi kendim rüt keyif kaşım be yani xazika xazika zaru ki valla teme bebe avay ev kas şirin o zalal o nazdar kurdiye ki ev kas şirin bağıftı ne sıran gotu bana şimdi merhaba bir şandı bana yani gördüğün şey lavin ez barım her izede çar sala çar anku pensali ve ne vizede dinin ez takas zanım yani Belkoji sevini ben ne zanım yani avukaz şirin şirin yani gala ki şirine bakha dengi bir gala gala şirine o sıtran yine müzik geçet ha ritme geçet ha tet tereret tet ama lavin çıma agir ket yedil ette cergemen ma sıtran ekledin şey mesela bu sen sıtran ekemi tak tak kaz diye ritene lavin bükken tamam lavin ne havi davan sıranı şimdi bakın دیکوها بخوینه جمهر ام هر میستانه گودار بکن گودار اینجا پشتی وی شوها رکلام هیا پشتی رکلام هیا ود گرن دیس همی به هوره بن لاوین تو هر هبی ام جره کدن دنگی لاوین گودار کن پشتی وی استرانه دیاری لاوین کن کرم کن گودار بکن سستره و سرچاله من
1: از این شتانه بچیم

0: Le bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başe li benda we ye. Li can û ciger ocaq başe hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başe ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Hemen aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbı, bu kenunu xevnan bıbinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha mades bi çekirna lehmacun kide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamade ve khasanın jibo amede.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing'e şımar.

0: Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. AYM'nin Madımak katliamı davasında yaşam hakkı ihlali kararını değerlendiren dava avukatlarından Şenel Sarıhan, AYM'nin gerekçeli kararında katliamı insanlığa karşı suç olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararının ardından tedbiren görevden alınan Özgür Özel, beraberindeki 91 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni partinin kuruluş evrakını imzalayan Özel, hepimize hayırlı olsun dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun kaybettirilmesine dair dosyada Vali Tuncay Sone'nin WhatsApp yazışmaları için kullandığı kartın bir başkasına ait olduğu ortaya çıktı. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin düşük ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve uzun mesai saatlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde yapılan eylem, ailelerin de katılımıyla sürüyor. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Hasan Buğur, 1 yıl 3 ay 19 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, takdir yetkisi kullanarak 14 yaşında tecavüze maruz kalan çocuğun 15 yaşından büyük gözüktüğü, şikayetin 6 ay içinde yapılmaması ve çocuğun rızası olduğu iddiasıyla tecavüz failinin beraati yönünde karar verdi. (24) Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne sayılı günler kaldı. 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin hazırlık aşamasında sona gelinirken festivalin programı da netleşti. Hafıza ve özgür yaşam için doğamıza, dilimize, kültürümüze ve inancımıza sahip çıkıyoruz şiarıyla gerçekleştirilecek festival 4 gün boyunca çeşitli eylem ve etkinliklerle Dersim'in inancı, kültürü, dili ve bir bütün olarak Dersim üzerindeki politikalara karşı cevap verilecek. Ahmet Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu RAB'ın Kalkın Hamlesi startını 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği kitlesel açıklamayla verdi. Platform bu kapsamda belirlediği pilot mahallelerde halkla toplantılar yapacak. Kampanyaya Kayapınar ilçesinin Kuça Mahallesi, Sur ilçesinin İskenderpaşa, Benusen mahalleleri ile Rezan ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nden başlanacak. Japonya'da gözaltında yaşamını yitiren Kürt sinema sanatçısı Murat Çiçek'in otopsi işlemlerine katılan Doktor Hüseyin Yaviç, ölümünün ince bağırsak delinmesinden kaynaklandığını belirterek karakol ve sağlık kurumunun ihmalini "ciddi ihmaller var" sözleriyle açıkladı. Şırnak Cizre ilçesinde yapılan bir ihbar gerekçesiyle örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 2'ye çıktı. Süreç kapsamında atılan adımlardan birinin Kürt önderlerinin mezar yerlerinin açıklanması olduğunu belirten Şeyh Said'in torunu Bedri Fırat, tüm Kürtlere süreci sahiplenme ve başarısı için çalışma çağrısı yaptı. Tek bir kadın kurumunun olmadığı Hakkari'de bir yıl içerisinde 25 şüpheli kadın ölümü yaşandı. TCA'lı Serfiraz Demirer buna karşı mücadele ağını genişleteceklerini belirtirken Leyla Alipur ise şiddet gören kadınların baroya başvurmaları çağrısında bulundu. Şırnak Cizre ilçesi ile Kuzey ve Doğu Suriye'nin Endiver köyü arasında geçen Dicle Nehri üzerinde yer alan Bafit Köprüsü, şimdilerde sınır telleri, beton duvarlar ve restorasyon yapılmaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Hakkari merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sipihan Yaylası ve Vadisi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Vadi 20 bin yıllık buzullar, şelaleler, endemik bitkiler ve yaylalarıyla birçok eşsiz güzelliği barındırıyor. 20 bin yıllık Cilo buzullarında erime devam ederken buzulların bulunduğu vadide lokanta ve çadır kampı kuruldu. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerlerken kontrol altına alındı. Yangına dair Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmasının ise devam ettiğini söyledi. Zincir marketlerde satılan Tahsindaroğlu markasının 400 gramlık klasik kırık beyaz peynir ürününde ölümcül listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri aynı parti numarasına sahip ürünlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini açıkladı. İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı, 2 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı kapsamında tutuklanması çağrısında bulundu. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken ABD saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Trump'ın tehditlerine İran'dan anlaşma için daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalma uyarısı yapılırken petrol fiyatları fırladı, Kızıldeniz'de de gerginlik devam ediyor. Şengal Halk Meclisi ile Ezidi Özgür Kadın Hareketi 3 Ağustos fermanının 12. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliklerini başlattı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 38 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 33 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 26 derece, Bitlis 31 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: dolar 47.34, euro 53.94, gram altın 6.160 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Wang.

Radyo Wen.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında, üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. AYM'nin Madımak katliamı davasında yaşam hakkı ihlali kararını değerlendiren dava avukatlarından Şenel Sarıhan, AYM'nin gerekçeli kararında katliamı insanlığa karşı suç olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararının ardından tedbiren görevden alınan Özgür Özel, beraberindeki 91 milletvekiliyle partisinden istifa etti. Yeni partinin kuruluş evrakını imzalayan Özel, hepimize hayırlı olsun dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 kişi tutuklandı. Gülistan Doku'nun kaybettirilmesine dair dosyada Vali Tuncay Sönen'in WhatsApp yazışmaları için kullandığı kartın bir başkasına ait olduğu ortaya çıktı. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin düşük ücret, güvencesiz çalışma koşulları ve uzun mesai saatlerine karşı mücadelesi devam ediyor. Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde yapılan eylem, ailelerin de katılımıyla sürüyor. Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde 14 yaşındaki çocuğa tecavüz eden Hasan Buğur, 1 yıl 3 ay 19 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkeme, takdir yetkisi kullanarak 14 yaşında tecavüze maruz kalan çocuğun 15 yaşından büyük gözüktüğü, şikayetin 6 ay içinde yapılmaması ve çocuğun rızası olduğu iddiasıyla tecavüz failinin beraati yönünde karar verdi. (24) Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne sayılı günler kaldı. 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin hazırlık aşamasında sona gelinirken festivalin programı da netleşti. Hafıza ve özgür yaşam için doğamıza, dilimize, kültürümüze ve inancımıza sahip çıkıyoruz şiarıyla gerçekleştirilecek festival 4 gün boyunca çeşitli eylem ve etkinliklerle Dersim'in inancı, kültürü, dili ve bir bütün olarak Dersim üzerindeki politikalara karşı cevap verilecek. Ahmet Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu RAB'ın Kalkın Hamlesi startını 6 Temmuz'da gerçekleştirdiği kitlesel açıklamayla verdi. Platform bu kapsamda belirlediği pilot mahallelerde halkla toplantılar yapacak. Kampanyaya Kayapınar ilçesinin Kuça Mahallesi, Sur ilçesinin İskenderpaşa, Benusen mahalleleri ile Rezan ilçesinin Kaynartepe Mahallesi'nden başlanacak. Japonya'da gözaltında yaşamını yitiren Kürt sinema sanatçısı Murat Çiçek'in otopsi işlemlerine katılan Doktor Hüseyin Yaviç, ölümünün ince bağırsak delinmesinden kaynaklandığını belirterek karakol ve sağlık kurumunun ihmalini "ciddi ihmaller var" sözleriyle açıkladı. Şırnak Cizre ilçesinde yapılan bir ihbar gerekçesiyle örgüt üyeliği iddiası ile gözaltına alınanların sayısı 2'ye çıktı. Süreç kapsamında atılan adımlardan birinin Kürt önderlerinin mezar yerlerinin açıklanması olduğunu belirten Şeyh Said'in torunu Bedri Fırat, tüm Kürtlere süreci sahiplenme ve başarısı için çalışma çağrısı yaptı. Tek bir kadın kurumunun olmadığı Hakkari'de bir yıl içerisinde 25 şüpheli kadın ölümü yaşandı. TCA'lı Serfiraz Demirer buna karşı mücadele ağını genişleteceklerini belirtirken Leyla Alipur ise şiddet gören kadınların baroya başvurmaları çağrısında bulundu. Şırnak Cizre ilçesi ile Kuzey ve Doğu Suriye'nin Endiver köyü arasında geçen Dicle Nehri üzerinde yer alan Bafit Köprüsü, şimdilerde sınır telleri, beton duvarlar ve restorasyon yapılmaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Müzik
Hakkari merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Sipihan Yaylası ve Vadisi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Vadi 20 bin yıllık buzullar, şelaleler, endemik bitkiler ve yaylalarıyla birçok eşsiz güzelliği barındırıyor. 20 bin yıllık Cilo buzullarında erime devam ederken buzulların bulunduğu vadide lokanta ve çadır kampı kuruldu. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine doğru ilerlerken kontrol altına alındı. Yangına dair Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada çıkan yangının söndürüldüğünü, soğutma çalışmasının ise devam ettiğini söyledi. Zincir marketlerde satılan Tahsindaroğlu markasının 400 gramlık klasik kırık beyaz peynir ürününde ölümcül listeria bakterisi tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri aynı parti numarasına sahip ürünlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini açıkladı. İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı, 2 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı kapsamında tutuklanması çağrısında bulundu. ABD ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken ABD saldırılarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Trump'ın tehditlerine İran'dan anlaşma için daha ağır bir bedel ödemek zorunda kalma uyarısı yapılırken petrol fiyatları fırladı, Kızıldeniz'de de gerginlik devam ediyor. Şengal Halk Meclisi ile Ezidi Özgür Kadın Hareketi 3 Ağustos fermanının 12. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliklerini başlattı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 39 derece, Elazığ 38 derece, Mardin 38 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 33 derece, Şırnak 35 derece, Batman 39 derece, Hakkari 26 derece, Bitlis 31 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: dolar 47.34, euro 53.94, gram altın 6.160 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hunde karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik.

0: Yaşam Merkezi.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş, Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş, Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Berdev Kadem Parti Ayşegül Doğan Balkışan Sergeş Edan'ın davi yen pevajoya açtı ucu ve kademokratik ugot tekildari gringi akonaha pevajoya de hefsoröken geçti yeden partiye Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan ve partiyen siyasire ve danustandınan bıkın her vaha Doğan got emdi konaha davi ya Ahmet Akar'ına peştumaya kanuna çerçeveyi dene. Kure Mamoste'ye Çapemeniye Azat Hüseyin Aykol, Mehmet Direncan Aykol, L'Istanbul'e Jişaneşin Amalakho Yakata Pencan Ketkore Ujiyana Hoji Desta. Cenazeye Aykol, Cibo Otopsiye Rakırın Sazyatı ve Adli. Cibo Aykol, Sibede Marasima Cenazeye Beyledar Hıstın. Cenazeye Aykol, Sibe Piştinime Janivro, Delimiz Gefta Sümbül Efendi, Yalınavçaya Fatih İstanbul'e, Linavçaya Fatih A İstanbul'e Bekir'in Udeli Goristan Amalbatiye ya Çoban Çeşme ya Yeni Bosna'ya bedefin kırın. Navi Partiyanu A Özgür Özel bin Not Parlamenteran J CHP ye istifa kırın re avakiriye diyar bu. Parlamenter Murat Emir, Serili Vezareta Navhoyi'da Navi Partiya Özgür Özel ve ke Partiyanu hat diyar kırın u logo bivi nivisa Partiyanu aliser renge spi hat ye nivisandın hat helbicartın. Handal Sonel, Mehmet Aca, Uyulmaz Aslan, Enkudu Çerçeve ile Pirsina Gülistan Doku'da Hatubun Binçavkır'ın sevki adliye hatınkırın. Linavçaya Gever, Acole Merge Serisi ve Dora Saat Dahan'da Vesait Azırhı ya Polisan Kubilez Düçü, Lisarraya 23 Nisan'e Asuka Bajar, Lizaroka Bina ve Elanur Kına ya Hevde Salih Hıst ve Ubrin Tarkır Hatsaninku, Jiber Çekırına PRE'ye Zaruk Udayka Hı, Direkhiri de Dimeşiyan u Vesait Azırhı ya Bina ve Akrep Lizaroke Hıstiye Hatsaninku, Elanur Kına hatiye ameliyat kırın u Rövşa ve Naha Başı. Parlamenter Adem Parti'ye Yacol Emergi Öznür Bartın Bertek Nişani Büyara Vesait Azırhı Kule Zaruk Eke Hıst o Birincar Buda Bartın Diyar Kırkud ve Personelin Evlehiye Yenkud Büyar Ede İhmalkar o Bıkusur'un Tavileci Peyure Bendur Hıstın o Derbari Van'da Lepirsin Bendes Bekir'in. Lerihaye de çerçeveye pevajoya açtı ucuvaka demokratik de xabateke berfire hatte despekirin. Jigundan hatta navenda bajar gelbi tevlibuneke xurt teba hef piskirekin xuni qajdike u pengavin avakirin acuvaka demokratik daveji. De panela ekolojiye ya kudu çerçeveye festivala çandu xozaye ya kanireşede hat organize kırınca da haftınan de bal hat kışandın ser peyvajoya açtı ucuvaka demokratik u hat gotun de daviya vi peyvajoya de ve hem merov hemji xoza azad bebe ve hem aşiti acıvaki hemji eko aşiti pekbe. Luwane cadde u kuçe intaha xaçortê bêbine sazîne û gaza xozayî neçûn hîn kolanan. Xelkê taxê ji bo çareserkirina piskireka gaza xozayî û çêkirina reyan bang li rêyadaran kir. Di danesibehê de li esmanê bajarê Hewlêrê piştî dron hatin tespît kirin, sîstema parastinê ya hêzên hevpeymaniya nav neteweyî hat çalak kirin. Sîstemên parastinê şeş dron beriya bigêjin hedefên xwe xist, di rojberê jî li Hewlêrê şeş dron hatibûn xistin. Bi müdaxaleya îrorê hejmara dronên heta niha hatin xistin gihişt hevdehan. Ligori Malpera Kolber Nifsi, Kolber Suheil Firdevsi ye hijde sali ku niştecihe günde dazaver eser be bajaroke PV'ye ya parezgeha Kırman Şahiye de encama gulabarana rast rast a çektarin İranide lisinore nefsüde jiyana hojidesta. Emgihiştin daviyan uçeyin hue biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında, üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Jinavenda Nûçeyan Denbaş. Berdevka Dem Partiye Ayşegül Doğan, Balkışan Sergeş Edan'ın davi yen pevajoya açtı ucuveka demokratik ugot Tekildari Gringiya Konaha pevajoya de hefsoroken geçti yeden partiye Tülay Hatimoğulları Utuncer Bakırhan ve partiyen siyasire ve danustandınan bıkın her vaha Doğan got emdi Konaha davi ya Ahmet Akar'ına peştumaya kanuna çerçeveyi dene. Kure Mamuste'ye Çapemeniya Azat, Hüseyin Aykol, Mehmet Direncan Aykol, L'Istanbul'e Jişaneşin Amalakhoy, Yakata Pencan, Ketkore Ujiyana Hujidesta. Cenazeye Aykol, Cibo Otopsiye Rakırın Sazyatı ve Adli. Cibo Aykol, Sibede Marasima Cenazeye Beyledar Kıstın. Cenazeye Aykol, Sibede Piştinime Janivro, Delimizgefta Sümbül Efendi, Yalınavçaya Fatih İstanbul'e, Linavçaya Fatih A. İstanbul'e Bekir'in, Udeli Goristan'a Malbatya ya Çoban Çeşme ya Yeni Bosna'ya bedefin kırın. Navi Partiyanu A. Özgür Özel bin Not Parlamenteran J. CHP ye istifa kırın re avakiriye diyar bu. Parlamenter Murat Emir, Serili Vezareta Navhoyi da Navi Partiya Özgür Özel ve ke Partiyanu hat diyar kırın u logo bivi nivisa Partiyanu Aliser Renge Spi hat ye nivisandın hat helbijartın. Handal Sonel, Mehmet Aca, Uyulmaz Aslan, Enkudu Çerçeve ile Pirsina Gülistan Dokuda Hatubun Binçavkır'ın Sevki Adliye Hatınkır'ın. Linavçaya Gever, Acole Merge Serisi ve Dora Saat Dahan'de Vesait Azırhı ya Polisan Kubilez Düçü Lisarraya 23 Nisan'e Asuka Bajar, Lizaroka Bina ve Elanur Kına ya Hevde Salih Hıst ve Ubrin Tarkır Hatsaninku, Jiber Çekırına PRE'ye Zaruk Udayka Hı, Direkhiri de Dimeşiyan u Vesait Azırhı ya Bina ve Akrep Lizaroke Hıstiye Hatsaninku, Elanur Kına Hatiye Ameliyat Kırın u Rövşa ve Naha Başı. Parlamenter Adem Partiye Yacol Emergi Öznür Bartın Bertek Nişani Büyara Vesait Azırhı Kule Zaruk Eke Hıst O Birincar Buda Bartın Diyar Kırkud ve Personelin Evlehiye Yenkud Biyarede İhmalkar U Bıkusur'un Tavileci Peyure Bendur Hıstın U Derbari Van'de Lepirsin Bendes Pekir'in. Lerihaye de çerçeveye pevajoya açtı ucuvaka demokratik de xebateke berfire hatte despekirin. Jigundan hatta navenda bajar gelbi tevlibuneke xurt teba hef piskireken xuni qajdike u pengavin avakirin acuvaka demokratik daveji. De panela ekolojiye ya kudu çerçeveye festivala çandu xozaye ya kanireşede hat organize kırınca da haftınan de bal hat kışandın ser peyvajoya açtı ucuvaka demokratik u hat gotun de daviya vi peyvajoye de ve hem merov hem ji xoza azad bebe ve hem aşiti acıvaki hem ji eko aşiti pekbe. Lwane cadde u kuçe intaha haçorte bebine sazine u gaza xozayı neçün hinkolanan. Xalqi taxi jibu çare serkirina pskreka gaza xozayı u çekirina reyan banglireye daran kır. Dedane sibehide le azmane bajare hevleri pişti dron hatın tespit kırın sistema parastını ya hezin hevpaymaniya navne teveyi hat çalak kırın. Sistemin parastını şeş dron beriya bigejin hedefin hukhız, droj bereji le hevleri şeş dron hatımın xıstın. Bu müdahaleya irore hejmara dronin hata naha hatın xıstın gehişt hevdehan. Ligori Malpera Kolber Nifsi, Kolber Suheil Firdevsi, ye hücde sali ku niştecihe günde dazaver eser be bajaroke peveye ya parezgeha kırman şaheye de encama gulabarana raste rast açektarin İranide lisinore nefsüde jiyana hujdesta. Emgihiştin daviyan uçeyin hue biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda Skoda Yetkili Servisi. Adres: Polis Okulu Karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diroki le amede. Unjibor revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tam adeve khasanin jibo amede.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Veng.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa taslağının hazırlanması için son aşamadayız diye konuştu. Özgür Basın'ın çınarı Hüseyin Aykol'un oğlu Mehmet Direncen Aykol, İstanbul'da yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Aykol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aykol için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Aykol'un cenazesi öğle namazının ardından İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Koca Mustafa Paşa semtindeki Sümbül Efendi Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası Yeni Bosna Çoban Çeşme aile mezarlığında toprağa verilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel, kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvurusu yapılan yeni partinin logosunu paylaştı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü vesilesiyle yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada özgür basına yönelik sistematik hale gelen sansüre dikkat çekildi. Meclis Genel Kurulu'nda bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesi kabul edildi. Katma değer vergisi kanununa eklenen geçici maddeyle nükleer enerji santrali yatırımlarına KDV istisnası ve iade imkanı getirildi. Demokrasi İçin Birlik, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Özgür Üniversite, Türkiye ve Orta Doğu Forumu, Yurttaş Girişimi, vakıf üniversitelerinden çıkartılan akademisyenler için yazılı açıklama yaptı. Vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin işten çıkarılmasına tepki gösterilerek, keyfi işten çıkarılmalar politik baskının yarattığı çürümenin sonucudur denildi. DEM Partili Sinan Çiftyürek, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ortamında yaşadıkları sosyal, ekonomik ve sağlık başta olmak üzere sorunların araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi verdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için gerçekleştirilen KPSS sınavının yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. DEM Parti Suriçe Örgütü sokak lambalarının yakılmayarak ilçenin karanlıkta bırakılmasına ilişkin tarihi Ulu Cami'ye önünde açıklama yaptı. Açıklamaya siyasi parti temsilcileri ve kurum temsilcileriyle birlikte çok sayıda yurttaş katıldı. DEM Parti Sur'da sokak lambalarının yanmaması nedeniyle kentin karanlıkta bırakıldığını belirterek DEDAŞ'a tepki gösterdi. Muş'un Varto ilçesine bağlı Haruk köyünde yapılmak istenen JES projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi tarafından başlatılan çadır nöbeti eylemi 83. gününde de sürdü. JES kararına tepki gösteren yaşam savunucuları doğa şirketlerin değil halkındır mesajı verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Van Şubesi ve Van Hakkari Tabip Odası, sağlık alanında yaşanan şiddete karşı 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Sağlıkta şiddet son bulsun, sağlık emekçilerine yönelen şiddete sessiz kalmıyoruz pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Tekirdağ Çorlu'da lastik değişimi yapan Suriye uyruklu işçi Ecmet Sabuni, buğday yüklü römorkun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. New York Times, Donald Trump ile görüşmesinin ardından İran'da Mesut Pezeşkian ile görüşen Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'nin ABD'nin ateşkes planını İran'a sunduğunu ancak İran'ın bunu reddettiğini yazdı. Irak Başbakanlık Ofisi ise haberleri yalanladı. Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler bölgede yerli halka çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılarda 5'i Filistinli, 6 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Tafran ilçesinin Çahşur bölgesinde yaşayan yurttaşlar su kesintisi nedeniyle 7 gündür içme suyuna erişemiyor.
Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'de yaşanan çatışmalardan kaynaklı su sıkıntısı kadınları ölüm ile tecavüz riski arasında bırakıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'ne göre kentteki su kaynakları gündüz saatinde drone saldırılarının hedefi oluyor. Bu nedenle birçok kadın su almak için havanın kararmasını bekliyor, ancak kadınlar gece saatlerinde de su ararken tecavüz riskiyle karşılaşıyor. Avrupa ülkelerinde kadınlar erkeklerle aralarındaki ücret farkı nedeniyle yılda ortalama 3.900 euro daha az kazanıyor. Yaklaşık 92.5 milyon çalışan kadının toplam gelir kaybı yıllık 358 milyar euroyu aşıyor. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınları nedeniyle Cafferat Yarımadası'ndaki ilk yerleşimlerin acilen tahliye edilmesine karar verildi. Gironde ve Landes bölgelerinde 53 binden fazla kişi tahliye edildi. Meksika'da 2 Haziran ile 22 Temmuz arasında 5 gazeteci öldürüldü. Gazetecilerin suç örgütleri, yolsuzluk, çevre sorunları ve yerel yönetimlere ilişkin haberler yaptığı, üçünün daha önce tehdit aldığı, birinin ise koruma altında olduğu belirtildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: No Wing, Wing'e şimao.

0: Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, çerçeve yasa taslağının hazırlanması için son aşamadayız diye konuştu. Özgür Basın'ın çınarı Hüseyin Aykol'un oğlu Mehmet Direncen Aykol, İstanbul'da yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi. Aykol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Aykol için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Aykol'un cenazesi öğle namazının ardından İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Koca Mustafa Paşa semtindeki Sümbül Efendi Camii'nde kılınacak. Cenaze namazı sonrası Yeni Bosna Çoban Çeşme aile mezarlığında toprağa verilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Özgür Özel, kuruluşu için İçişleri Bakanlığı'na başvurusu yapılan yeni partinin logosunu paylaştı. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günü vesilesiyle yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada özgür basına yönelik sistematik hale gelen sansüre dikkat çekildi. Meclis Genel Kurulu'nda bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesi kabul edildi. Katma değer vergisi kanununa eklenen geçici maddeyle nükleer enerji santrali yatırımlarına KDV istisnası ve iade imkanı getirildi. Demokrasi İçin Birlik, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Düşünce Suçuna Karşı Girişim, Özgür Üniversite, Türkiye ve Orta Doğu Forumu, Yurttaş Girişimi, vakıf üniversitelerinden çıkartılan akademisyenler için yazılı açıklama yaptı. Vakıf üniversitelerinde akademisyenlerin işten çıkarılmasına tepki gösterilerek, keyfi işten çıkarılmalar politik baskının yarattığı çürümenin sonucudur denildi. DEM Partili Sinan Çiftyürek, mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ortamında yaşadıkları sosyal, ekonomik ve sağlık başta olmak üzere sorunların araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi verdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için gerçekleştirilen KPSS sınavının yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. DEM Parti Suriçe Örgütü sokak lambalarının yakılmayarak ilçenin karanlıkta bırakılmasına ilişkin tarihi Ulu Cami önünde açıklama yaptı. Açıklamaya siyasi parti temsilcileri ve kurum temsilcileriyle birlikte çok sayıda yurttaş katıldı. DEM Parti Sur'da sokak lambalarının yanmaması nedeniyle kentin karanlıkta bırakıldığını belirterek DEDAŞ'a tepki gösterdi. Muş'un Varto ilçesine bağlı Haruk köyünde yapılmak istenen JES projesine karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi tarafından başlatılan çadır nöbeti eylemi 83. gününde de sürdü. JES kararına tepki gösteren yaşam savunucuları doğa şirketlerin değil halkındır mesajı verdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Van Şubesi ve Van Hakkari Tabip Odası, sağlık alanında yaşanan şiddete karşı 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi önünde basın açıklaması düzenledi. Sağlıkta şiddet son bulsun, sağlık emekçilerine yönelen şiddete sessiz kalmıyoruz pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda sağlık emekçisi katıldı. Tekirdağ Çorlu'da lastik değişimi yapan Suriye uyruklu işçi Ecmet Sabuni, buğday yüklü römorkun devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. New York Times, Donald Trump ile görüşmesinin ardından İran'da Mesut Pezeşkian ile görüşen Irak Başbakanı Ali El-Zaidi'nin ABD'nin ateşkes planını İran'a sunduğunu ancak İran'ın bunu reddettiğini yazdı. Irak Başbakanlık Ofisi ise haberleri yalanladı. Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler bölgede yerli halka çok sayıda saldırı düzenledi. Saldırılarda 5'i Filistinli, 6 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı. İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Tafran ilçesinin Çahşur bölgesinde yaşayan yurttaşlar su kesintisi nedeniyle 7 gündür içme suyuna erişemiyor. Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinin başkenti El Ubeyd'de yaşanan çatışmalardan kaynaklı su sıkıntısı kadınları ölüm ile tecavüz riski arasında bırakıyor. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'ne göre kentteki su kaynakları gündüz saatinde drone saldırılarının hedefi oluyor. Bu nedenle birçok kadın su almak için havanın kararmasını bekliyor, ancak kadınlar gece saatlerinde de su ararken tecavüz riskiyle karşılaşıyor. Avrupa ülkelerinde kadınlar erkeklerle aralarındaki ücret farkı nedeniyle yılda ortalama 3.900 euro daha az kazanıyor. Yaklaşık 92.5 milyon çalışan kadının toplam gelir kaybı yıllık 358 milyar euroyu aşıyor. Fransa'nın güneybatısında devam eden orman yangınları nedeniyle Cafferat Yarımadası'ndaki ilk yerleşimlerin acilen tahliye edilmesine karar verildi. Gironde ve Landes bölgelerinde 53 binden fazla kişi tahliye edildi. Meksika'da 2 Haziran ile 22 Temmuz arasında 5 gazeteci öldürüldü. Gazetecilerin suç örgütleri, yolsuzluk, çevre sorunları ve yerel yönetimlere ilişkin haberler yaptığı, üçünün daha önce tehdit aldığı, birinin ise koruma altında olduğu belirtildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Weng.

0: Bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Le bajare diru ki le amede, unji bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bukhoyen. Her uha maddes bi çekirna lahmacun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam adeve gazanın, jibo amedi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: No Wing, Wing is small.

0: ба пайзе убе, пардашту парче убе, хамой хандале убе, хантом девету айвай, сартай ба пайзе рубе, пардашти баже рубе, хамой чау бежербе, мен хантом девету.
1: Рекламлар.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler ile yolculuğumuza başlıyoruz. Ben sunucunuz Sariye ile hepimizi sadece dünyanın dört bir yanından toplanmış hüzünler, sevinçler, yaşanmış hikayeler ve kaybolmaya yüz tutmuş kadim diller var yine. İlk olarak Rochelot'un Siney şehrinde doğup büyüyen ve Kürt müziğinin modern çağdaki en güçlü kadın seslerinden biri olan Hani'ye çevireceğiz mikrofonumuzu. Hani geleneksel doğu melodilerini modern batı enstrümanlarıyla o kadar zarif birleştiriyor ki şarkıları adeta sınırları aşan birer kültür köprüsü haline geliyor. İsmi Gül Yağmuru anlamına gelen Gulbarin şarkısı, insanın ruhuna usulca dokunan, dinledikçe içimizde bir yerleri sızlatan türden bir eser. Şarkıyı dinlerken kelimelerin ötesinde çok derin bir anlatımın ritmine kapılıyorsunuz. Bir gül yağmuru gibi serin, bir o kadar da içimizi ısıtan bu naif ezgiyle günlük hayatın tüm koşturmacasını bir kenara bırakıp ruhumuzu dinlendirmek için sizleri baş başa bırakıyorum. Hani Gulbarin.

York'ta bir araya gelen ve kalpleri her zaman doğup büyüyen toprakların köklerinde atan Ermeni kapella üçlüsü Zulal var sırada. Onlar hiçbir enstrüman kullanmıyor. Sadece kendi seslerinin o muazzam uyumuyla geçmişin unutulmaya yüz tutmuş halk hikayelerini ve şarkılarını bugüne taşıyan bir grup. Dinleyeceğimiz şarkısı ise İmhoradik Yar. Yani benim tatlı sevgilim anlamına gelen bir çevirisi var şarkının. Aslında Sason yöresine ait çok eski, nesilden nesile aktarılmış bir düğün şarkısı. Şarkı bahçede gökyüzünün altında uyuyakalan sevgilisinin güzelliği karşısında gökteki ayın bile utancından sönük kaldığını gösteren bir aşığın iç çekişini anlatıyor. İnsan sesinin en yalın, en saf halinin birleştiği bu kadim Sason bölgesi ezgisi şimdi sizlerle. Zulal söylüyor, İmhoradik Yar.

Sırada Karadeniz'in o sisli dağlarından, hırçın derelerinden süzülüp gelen çok dilli ve çok kültürlü bir mirasa kulak vereceğiz. Ayşenur Koli var. Bu toprakların ses hafızasını koruyan titiz bir araştırmacı, bir sanatçı. Onun o meşhur Bahçeye Hanım Eli albümünde saklı duran Kalda Simera şarkısı dilden dile, kulaktan kulağa aktarılarak bugüne ulaşmış anonim bir Laz şarkısı aslında, Laz halk şarkısı. Karadeniz'in o kendine has coğrafyasında hüzün ile neşeyi, ayrılık ile kavuşmayı aynı ritmin içinde eriten bu parça, dilini bilmesek bile kalbimizle anlayabileceğimiz bir evrenselliğe sahip. Yaylaların kokusunu, yeşilin her tonunu ve hayatın tüm doğallığını içinde barındıran bu derin melodi sizlerle olacak. Ayşenur Koli var,

Şimdi çok farklı bir şarkı var. İçeriği, hikayesi çok farklı şarkılardan bir tanesi. Tarihin en karanlık, en zorlu anlarından birine gideceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın tam ortasına. 1943 yılına götüreceğim sizleri. Sovyet sinemasının ve müziğinin unutulmaz, efsanevi bir ismi var. Mark Bernis'in o tok ve hüzünlü sesiyle hayat bulan da bir eser. Tuyomnaya Noç. Çevirisiyle karanlık gece anlamına geliyor. Savaş meydanında mermiler bozkırlarda ölümcül bir melodiyle ıslık çalarken, o siperlerde ölümle burun buruna gelen ama aklı evdeki eşinde, bebeğinde, işte beşiğinde ağlayan bebeğinde olan bir askerin kalbinden dökülen en samimi kelimeler bunlar. Ölümün kıyısına bile insanı hayatta tutanın o büyük sadakat ve sevgi olduğunu hatırlan. Bu zamansız klasik şarkı sizlerle. Mark Bernis, Tuyomnaya Noç.

Evet sevgili Zvenk Radyo dinleyicileri, radyolarını yeni açanlar için ben Sarya'ylasınız, Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden hikayeleriyle, dilleriyle farklı şarkıları sizler için topladık ve devam ediyoruz. Birçok bölgeden çaldım, şu an İspanya'ya gideceğiz. İspanya'nın o taş sokaklarına, o tarih kokan sokaklarına ve oradaki gizemli şehir Toledo'ya gideceğiz. İsveç kökenli mistik bir yaylı enstrümanı olan nükel harpa ile seferat müziğinin o derin, hüzünlü ruhunu büyüleyici bir şekilde birleştiren bir sanatçı var. Ana Alcaide. Sanatçı El Pozo Amargo, yani acı kuyu şarkısıyla bizi eski bir ortaçağ efsanesinin tam kalbine bırakıyor. Toledo'da farklı bir inançlara mensup oldukları için kavuşmalarına izin verilmeyen iki gencin hazin öyküsünü fısıldayan bu eser, aşk uğruna her gece kuyunun başında ağlayan ve gözyaşlarıyla o kuyunun suyunu acılaştıran genç kadının efsanesini anlatıyor. Akdeniz'in eski rüzgarlarını, yaşanmışlıklarını ve o dönemin çok kültürlü ruhunu müziğinde yaşatan sanatçıdan adeta tarih sayfalarından kopup gelen mistik bir ağıt var. Ana Alcaide, El Pozo Amargo sizlerle.

Yine çok tatlı bir grup var. İtalya'nın güneyinden, güneşin ve denizin ısıttığı Puglia bölgesinden yükselen dört güçlü kadının sesi. Parola grubuna bırakacağız şimdi mikrofonları. Onlar kendi vokallerini ve ritim vuruşlarını kullanarak Akdeniz'in, Güney İtalya'nın ve Balkanların etnik köklerine doğru harika yolculuklar yapıyorlar. Bu kez yönlerini bu şarkıyla yönlerini göçebe bir kültüre, Makedonya ve Romanya bölgelerinde çingenelerin geleneksel dünyalarına çeviriyorlar. Ve karşımıza Rumelaş şarkısı çıkıyor. Tarihi Rumeli topraklarına, o bitmek bilmeyen göç yollarına ve o yollarda bırakılan anılara bir selam niteliğindeki bu şarkı aslında kırık bir kalbin hikayesini taşıyor. Çingene kültürünün o durdurulmaz yaşam enerjisiyle birleştiğinde de hüzün bile yerini insanı ayağa kaldıran, ritme eşlik ettiren muazzam bir coşkuya bırakıyor. Dinlerken ritme kapılmamak elde değil aslında şarkıda. Hem hareketli hem hüzünlü şarkılardan bir tanesi. Para Uvalla grubu Rumela şarkısıyla sizlerle.

Şimdi biraz daha slow bir parçayla devam edeceğiz. Aslında dinlediğinizde çok yabancı olmayan şarkılardan bir tanesi. Arap müziğinin Esmer Bülbülü olarak alınan, Doğu'nun gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Mısır'ın kadife sesi Abdelhalim Hafız ile baş başayız. Henüz bebekken annesini kaybediyor. Çocuk yaşta babasız kalıp yetimhanelerde büyüyor. Ve kalbindeki o devasa müzik aşkıyla da tüm dünyayı sonrasında kendine hayran bırakan bir hikaye, hayat hikayesi var. Onun trajik bir hikayesi var. 53 yılında seslendirdiği Ahvak yani Seni Seviyorum şarkısı Arap müzik tarihinin altın sayfalarına kazınmış şarkılardan bir tanesi. Şarkı insanı hem aşka çağıran hem de o aşkın getirdiği kaçınılmaz acıyla olgunlaştıran bir eser. Seni her unutmak istediğimde gözyaşlarım bana yine seni hatırlatıyor ve ben yine sana dönüyorum diyen o derin tutku Hafız'ın o içten yaralı sesiyle karşınızda olacak. Abdelhalim Hafız Ahvak şarkısıyla sizlerle.

Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son şarkılara doğru yol alıyoruz. Şimdi daha yakına gideceğiz, komşuya. Ege'nin karşı kıyısına. Yunanistan'ın o modern halk müziği olan Rebertiko ve Laiko tarzlarının en saygın, en babacan seslerinden biri olan Grigoris Bitikotsos'a uzanıyoruz. Söylemesi gerçekten, telaffuzları gerçekten zor benim için de. Şimdi 70'li yıllara ait o muhteşem klasiğin tozunu alacağız. Şarkımızın ismi Milise Mu, yani konuş benimle. Sözleri Yunan edebiyatının ünlü şairi Nikos Katsos'a ve bestesi ise Oscar ödüllü efsanevi Manos Hadzidakis'e ait bu eser. Aslında bu bir şarkıdan çok daha fazlası. Bir dönemin ruhunu anlatıyor. Hayatın getirdiği tüm o zorluklara, paylaşılamayan yalnızlıklara ve insanı boğan sessizliklere karşı o bir dost sesinin, samimi bir kelimenin, sıcak bir elin arayışını anlatıyor şarkı. Sanatçının o kendine has, tok ve insanı sakinleştiren yorumuyla birleştiğinde de şarkı adeta eski bir dostla dertleşmek gibi geliyor insana. Ve Grigoris Bitikotsos ve şarkısı Milise Mu sizlerle.

Yunan bir şarkıyı dinledik ve şimdi Fransa'ya doğru gideceğiz. Kahire doğumlu bir sanatçımız var. İtalyan asıllı, Fransız ikon, sahnelerin kraliçesi Dalida. Hayatı boyunca büyük aşklar, derin kayıplar, trajedilerle boğuşmuş. Ama o spot ışıklarının altına çıktığı anda tüm dünyayı neşeye, coşkuya ama aynı zamanda hüzne boğmayı da başarmış efsanevi bir ruh Dalida. Onun o rengarenk dünyasından yükselen bir şarkı var. Darla Dirla Dada. Aslında Yunanistan'ın Kalymnos adasındaki o sünger avcılarının denize açılırken söylediği, kürek çekme temposunu belirleyen çok eski ve anonim bir geleneksel şarkıymış bu. Dalida da bu yerel ritmi alıyor, kendi modern enerjisini hayvanlıyor ve tüm Avrupa'yı kasıp kavuran evrensel bir hit haline getiriyor. Şimdi arkasındaki tüm o hüzünlü yaşanmışlıkları bir kenara bırakıyoruz ve hayatın o durdurulmaz coşkulu ritmine ve Dalida'nın zaman senaryosuna kendimizi bırakacağız. Dalida karşınızda, Darla Dirla Dada sizlerle.

0: Evet sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz, Göçebe Ezgilerinde bu haftalık sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında, evlerinize, arabalarınıza, bizleri her nerede dinliyorsanız misafir olup sizler için farklı dilleri, kültürleri, renkleri ve tüm o mesafelerin müziğin o şifalı köprüsüyle bir daha yok etmiyor, sınırları yok etmek için uğraştım. Haftaya yine aynı saatte, Cuma günü 9-10 saatleri arasında ve Pazartesi tekrarı olacak şekilde 9-10 saatlerinde sizlerle olacağım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorum. Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Venk.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

değilsek siz de ağasınız. Siz hu iseniz biz de huyuz. Haydan gel.